0: Tifia badi kalaknene sangi fulu dagaknene Aye bediko mauka bediko mauka Aye
1: hawa yol habside
0: ana kala
1: hawa yol habside
0: ana

0: Hena zirbi gidiyor.
1: Oy. Oy. Oy.
0: Bu ne lan bana altı? Hena tuha girelim.
1: Yes.
0: Ne bana lan dur eso?
1: Yes.
0: Bu ne lan da altı?
1: Yes. Oy. Oy. Oy. Oy. Oy. Oy.